0: Odessa diyor. Odessa diyor ki kanunu sapa jora çapa kumyala minyutu. Sapa kedika yupitu akabar. Kertawa ngel kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah, dulu.
0: Lagu ngel